Ağlayar yine Buda. Sürdat yer yine Soit. Konya ile düğü dağrı. Klausi gil udmeteyen. Yer admıştan ağrıma. Muzika men gibi sağda. Meyd meyer gibi sayıda. Yine it kus Soit mez.